0: 77.
1: Maximum muzica.
0: Le tuto maximum.
1: Și tot vine maximum.
2: Hi, I'm Ray. Wanna.
0: Canal 77, samo hitovi.